kasam. Ah, ye dante, yanya ni kasiye. Eh, okwani nyame. Yan peja ni di. Yan chun chum ni di. Onu na waye. Ah, asi.